Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin.

Lá no dentro.

0: mezarında şen olmaz. Naracak enginin halı var.
1: Ne var ya bu engalı?
0: Mezarında

0: vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ekmek olmazsa olmuyor, şükür karın doyurmuyor vay.
1: Şükür artık durmaz ki.
2: Ekmek yok.
0: Ey Muhammed.

0: Vay.
1: Sanki poyraz yeni oldum, esiyorsun deli deli.

Yiğitler sirkinip ata binenler, derelerde bozkurtlara gün olur. Yiğit olan döney döney dövüşür, kanlı gömlek koç ile şan olur.

Bir yiğit cidasın almış atıyor, avelleri kızıl kana batıyor. Bir kötü kavgadan dönmüş kaçıyor. Kaçma kötü kaçma, şimdi dön olur.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz, giden yâre ah.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Oğuzum, Türkmenim, Bayatlardan Türkmenim, damarlarındaki asil kan, aslına çektiğin ırk menem, yaprağın asılı dallar, gövdeni taşıyan kök menem, yolunu gözleyen yar, aşkınla çarpan yürek menem, can içre canan bilmişem kavim kardeş, neredesin? 7 koldan 24 boydan gelmişem orta asya'da. Yayından fırlayan hop, huduttan vududa atılan mızrak, deli havalar soluyan kısrak gibi esmişem. Az gitmişem, uz gitmişem, dere tepe düz gitmişem. Kuş uçmaz, kervan geçmez dağları, göçebe adımlarla gezmişem. Irak'a yakın, yurdumu Irak eylemişem. Tırnaklarımla oymuşam tortu kayaları, kıraç toprakları gözyaşlarımla sulak etmişem. Kızgın tohumlar serpmişem, emek vermişem, aşa getirmişem. Türk illerine haber salmışam, kavim kardeş, neredesin? Selçuklu Şahı sultanlarım adım atmış otağım. Kapıda karşılamışım civan mert erlerimi. Başım gözüm üstüne berhudara ağırlamışım. Musul'da zengiler, Kerkük'te Kıpçaklar, Erbil'de Beyteginliler, yiğit yatağı atabegler kurmuşam. 9 başlı tuğlar aparmışam yarenler. Türk'ün adını alemlere duyurmuşam. Bayındır kızanı torunlarımı kucaklamışam. Bahar coşkusu ak koyunlar gibi ovalara yayılmışam. Sultan Cined'in emaneti Şah İsmail'imle pişirmişem hamyanlarımı. Ocağımda tüten Safevi ateşiyle alev alev yanmışam. Genç Osmanlı ile açmışam Bağdat'ın kapısını. Cahiliye devrini hepten kapatmışam. Din ve ırk özgürlüğüyle donatmışam halkları. Çıra gibi aydınlatmışam kör karanlık tarihi. Çevreme ilim, irfan, ışık saçmışam. Derin hülyalara dalmışam kavim kardeş, neredesin? Ne zaman ki Türk birliğine diş bilemiş düşman, çapraz fişek silahıma davranmışam. Zırnık ödün vermemişem ama sevgimde, korkmamışam hiç, ölümleri kuşanmışam. Yalın ayak koşmuşam Kafkas cephelerine, Sarıkamış harekatına katılmışam. Buz kesmiş yüreğim Allahu Ekber dağlarında. Katmer katmer kefensiz donmuşam. Çanakkale'de etten duvar olmuşam. Göğüs göğüse çarpışmışam Allah vekil. Bir adım geçirmemişem gavuru öteye. Üst üste cansız yığılmışam. Nasıl ki harbi cihanlarla zayıflamışam, güçten kudretten düşmüşem heyhat. Yeraltı kaya yağlarımı sulandırmış ağızları, emal manda manda paylaşılmışam. Öyle ki et ve tırnak misali ayrılmışam, süt kuzu yavru gibi koparılmışam Anadolu'dan. Yılanlar tıslamış, köpekler hırlamış ardımdan. Sahipsiz kalmışam kavim kardeş, neredesin?
dört planları tayin etmiş kaderime. Misak-ı milli sınırlar dışına çıkarmışam. İtilmişem, kakılmışam, horlanmışam külliyen, tekme tokat yerlere yatırmışam. Dağ ayılarının önüne atılmışam yaralı. Çöl develerinin örgücüne tepe taklak asılmışam. Türkmenem demişem, Türkçe söylemişem, eski yakada kurşunlara dizilmişem. Emeğimin hakkını istemişem, gavur bağda linç edilmişem. Adalet beklemişem, iplere gerilmişem. Eşitlik yeğlemişem, zap suyu kana bulanmış. Altın köprüde ekin gibi biçilmişem. El insaf, vicdan dilemişem, zindanlara sürülmüşem. Çığlıklarım katlimin salası. Diri diri gömülmüşem garip kardeş. Neredesin? Duy hele, kimliğim değiştirilmiş. Temim olmuş Türkmen Kerkük. Hafızalardan kazınmışam. Bas bas bağırmışlar partizanca. Kin kusmuşlar yüzüm bara bara. Evimden yurdumdan göçe zorlanmışam. Kollarım kırılmış omuzlarımdan. İşkencelerle yoğrulmuşam. Gözlerim kan çana. Fincan fincan oyulmuşam. Ölmem yetmemiş kafire. İp sarılmış cesedime. Sokaklarda dolaştırılmışam. Cıncık gibi ortalığa saçılmış cismi bedenim. Lime lime dağılmışam kavim kardeş. Nerede sen? Beterin beteri var. Biri gitmiş, ötekiler gelmiş. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşam. Mavzerler çevrilmiş üzerime. Tetiklere sarılmış puştlar. Merhamet beklerken zulüm bulmuşam. Büyük devletlerin büyük oyunu. Yok etmek Türk'ün soyunu. Çoraplar örülmüş, çuvallar geçirilmiş başıma. Aslanım, kediye boğulmuşam. Okumak, yazmak yok. Dilim damağıma bağlanmış. Düşünmem, konuşmam, kızmam yasak. Başın kaldırıp bakmak, gözün ucuyla süzmek. Ne cüret. Elim ayağıma dolanmış. Oturmam, yürümem, gezmem yasak. Taş kesilmişem kavim kardeş. Nerede sen? Digah gel. Digel ölem digel. Adına kurban olam digel. Alnına kanım çalam digel. Bayrağım göğün mavi gülü. Ay yıldızım sen. Yurdum Türkmeneli. Can özüm sen. Soyum sopum Türkoğlu. Yüzüm sürdüğüm izim sen. Oy men ölmüşem kavim kardeş. Nerede sen? Nerede sen?

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin frekansınız.

hiç olmazsa unutmamak isterdim. Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar. Yalnız bırakmayın beni hatıralar. Az yanımda kal çocukluğum, temiz yürekli, uysal çocukluğum. Ümit dolu gençliğim, ilk şiirim, ilk arkadaşım, ilk sevgim. Doğduğum ev, rahatlayacak içim duysam bir tek kapının sesini. Arıyorum aklımı.

yanında bir ninni bestesini. Böyle uzaklaşmayın benden yaşadığım günler. Güneş, getir bir bayram sabahını. Açılın, açılın tekrar çocuk dizlerimdeki yaralar. Hepiniz benimsiniz. Mektebim, sınıflarım, oturduğum sıralar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Tanınmış, kendi alanında ustalığını tüm yurt coğrafyasında kanıtlamış yazarlarımızın, şairlerimizin hayat hikayelerini anlattığımız Yüz Türk Edebiyatçısı adlı programımıza Ziya Osman Saba'nın Geçen Zaman adlı unutulmaz şiiriyle başladık.
1: Önem vermeden, üzerinde fazla durmadan geçtiğimiz, çok gerilerde bıraktığımız ilk arkadaşlarımızı, okuldayken oturduğumuz tahta sıraları, çocuk dizlerimizdeki yaraları, yitip giden hayatımızın binbir çeşit unutulmuş ayrıntısını şiirlerine veren Ziya Osman Saba, 30 Mart 1910 yılında İstanbul'da bir yıldıda doğdu. Babası Binbaşı Osman Bey'dir. 8 yaşındayken annesini kaybetti. Küçük yaştaki Ziya, melek gibi bir kadın olan teyzesinin himayesinde yatılı olarak verildiği Galatasaray Lisesi'nde okudu.
0: Güzel yüzlü, temiz bakışlı, uzun boylu, son derece kibar ve mütevazı Ziya Osman Saba, sanat görüşünün ve şiirinin gelişmesinde büyük katkısı olan yakın arkadaşı Cahit Sıtkı Tarancı'yı burada tanıdı.
1: Liseden 1931 yılında mezun olduktan sonra girdiği hukuk fakültesine devam ederken, bir yandan da Cumhuriyet Gazetesi'nin muhasebe servisinde çalıştı. Fakülteyi 1936'da bitirdi. Bankadaki görevinin Ankara'ya nakledilmesi üzerine bir süre orada kaldı. Ankara'ya bir türlü ısınamadı. Bu yüzden istifa ederek çok sevdiği İstanbul'a döndü. Milli Eğitim Basım Evi Tahsih Bürosu Şefi olarak çalışmaya başladı. Geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle işinden ayrılarak evine çekildi. 1950 yılında Varlık Yayınları'nın işlerini yürüttü. 29 Ocak 1957'de İstanbul'da öldü. Eyüp Sultan'daki aile mezarlığına gömüldü.

0: Lise yıllarından itibaren şiirle uğraşmaya başlayan Saba, ilk şiirini Ziya imzasıyla yayımladı. Edebiyata şiiri olan bağlılığının daha küçük yaşlarda başladığını belirten Saba, kafiyeli vezinli ilk şiirini yazdığında 17 yaşındadır.
1: Ziya Osman, daha lise öğrencisiyken Servet-i Fünun dergisinde ve okulda tanıştığı arkadaşlarıyla 7 Meşale topluluğuna katılır. Arkadaşlar arasında en gencidir.
0: Daha sonra Milliyet Gazetesi'nin kültür edebiyat sayfasında ve İçtihat dergisinde yazı ve şiirlerini yayımlayan Saba, 15 Temmuz 1933'te Varlık dergisinin kurulmasından sonra çalışmalarını çoğunlukla bu dergide okuyucuyla buluşturdu.
1: Şimdi dinleyeceğimiz Ziya Osman Saba'nın ilk kitabına adını veren Sebil ve Güvercinler adlı şiirinde Tanrı, ölüm, acıma ve sevgi temaları bizi şairin dünyasına doğru hüzünlü bir yolculuğa götürür.

Çözülen bir demetten indiler birer birer. Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun. Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı su. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun. Ürkmeden su içsinler yavaşça. Susun, susun. Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler. En son şarkılarını dağıtarak rüzgara, beyaz boyunlarını uzattılar taşlara. Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer. Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar. Hatırlatır uzayan dem çekişleri rüzgar. Mermer basamaklarda uçuşur,

0: Kişisel çatışmalardan olduğu kadar toplumsal çekişmelerden de uzak kalan bir şiir dünyası kuran Saba, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev aile sevgisi, yoksul hayatlara karşı utanç ve acıma, tanrıya kulluk, kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi gibi konuları yalın, duru bir dille işledi. Şiirlerinin sevilmesini, kendinden sonra da yaşamasını isteyen Ziya Osman Saba'nın yeryüzü nimetlerine tutkusu olmadı hiç. Mutluluğu ufak tefek şeylerle bir tuttu şiirlerinde hep. Kavgasız, gürültüsüz, barış içinde bir dünyayı hayal etti. Bir dikili ağacım olsaydı yeryüzünde, akasya, hurma, kavak, sığınmak için gölgesine bir dal, yaprak yaprak. Bir ağaç gölgesi, bir rüzgar öteden, Allah'ım dünyadan bir karış toprak, kavgasız, gürültüsüz üstünde mesut olunacak.
1: Behçet Necatigil'e göre Ziya Osman'ın dünyası huzur, sükun, arınmadır. Onda her şey şiddetinden sıyrılır, korkunçluğunu terk eder, fırtına diner, meltem olur.
0: Fahim Bey ve biz yazarı Abdülhak Şinasi Hisar'ın şiirlerinin çoğunu birer his ve hatıra itirafları saydığı Ziya Osman bir çocukluk zamanı şairidir. Bende adlı şiirindeki mısraları gibi.
1: Bugün gibi hatırımda ilk gün, ilk ders, ilk hece, şiirler yazmak için öğrendiğim güzel Türkçe, yeni kitaplarım, siyah gözlüğüm.
0: Ziya Osman Saba, şiirinin yanında çocukluğunu, gençliğini, evliliğini ve tutkuyla sevdiği İstanbul'da yaptığı gezilerini anlattığı anı hikaye tarzında yazılar da yazdı. Abdülhak Şinasi Hisar etkisinin hissedildiği bu yazılarında kendisiyle birlikte değişen İstanbul karşısında duyduğu hüznü dile getirdi. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul adlı kitaplarında.

0: Fotoğrafçı vitrinlerinde gördüğü fotoğraflar Ziya Osman Sabah'ı eski çocukluk günlerinin acı tatlı ama hepsi de erişilmez güzellikteki geçmişe doğru sessiz bir yolculuğa çıkarır. Kimler yoktur ki bu siyah beyaz büyülü zamanı durdurmuş görüntülerde? Başlarını birbirine dayamış mutlu çiftler, gözleri aydınlık bir rüya alemine dalmış gibi duran genç kızlar, yepyeni elbiseleri kabarıp papyonlarıyla ayak ayak üstüne atmış küçük erkek çocukları, redingontlu orta yaşlı erkekler ve beyaz duvaklar içinde genç eşinin koluna girmiş güler yüzlü taze gelinler.
1: Mesut İnsanlar Fotoğraf Hanesi adlı kitabının ilk hikayesinde yazar, işinden erken ayrıldığı bir akşamüstü fotoğraf çektirmek üzere vitrinleri seyrederek Beyoğlu'na çıkar. Bir fotoğrafçıya girip oradaki fotoğraflara bakarak sahiplerinin hayatları üzerinde hayallere dalar. Fotoğrafçı tarafından atölyeye çağrılır. Kederli bir anında ona poz verdirmek için bir hayli uğraşan fotoğrafçı, sonunda fotoğrafını çekemeyeceğini söyleyerek özür diler yazardan.
0: Hikayede anlatıcı çoğu zaman geçmişe dönüp çocukluk günlerini aile albümlerinde kalan sararmış fotoğraflara bakarak yaşar yeniden. Geçmişin bir daha canlanamayacağını, o eski güzel günlerin geri gelemeyeceğini, eski aşkların büyüsünün bozulduğunun farkındadır. İstanbul şehri ise olağanüstü görüntüleriyle, olanca görkemiyle kitaptaki hikayelerin ve hatıraların her yanına sinmiştir.
1: Zengin bir edebiyat pınarından süzülüp gelen kelimeleri, baş döndüren uzun cümleleri ve her türlü sayısız ayrıntıyı önümüze seriveren şiirsel anlatımıyla daha ilk satırlarında bizi sarıp sarmalayan Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi'nden kısa bir bölüm dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyenler.

Daha öyle aşina binalar, öyle sokaklar vardı ki oralardan geçerken ne kadar canım sıkılmış olsa da kendi kendime gülümser. Ne kadar yaşlı olsam çocuklaşır. Orada geçmiş, sonra unutulmuş bir hatırayı birdenbire hatırlayıvermenin sevinci içinde göz pınarlarımın yaşardığını duyar. İçimden evet, evet dediğim olurdu. Çamlıca'da dolaşırken bir bahçe kapısının önünde durmam, Çamlıca'daki eniştemizden bir parçayı hatırladığım içindi.

0: Şiirleri Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman ve Nefes Almak adlı kitaplarında toplanmıştır Ziya Osman Saba'nın. Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi ve Değişen İstanbul adlı kitapları ise ana hikaye tarzında yazılmıştır. Sizlere Ziya Osman Saba'yı tanıtmaya çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hepinize şiirle, hikayeyle, romanla dolu güzel günler diliyoruz. Bir başka 100 Türk Edebiyatçısı programında buluşabilmek umuduyla esen kalın.
1: Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
2: Türk Edebiyatçısı programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
3: Radyo Yurt FM.

Bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Her şey bende kalsın, sensizlik bende. Bir sebebi var ise onu da kendime bırakıyorum. Sorma arkadaşım ayrılık denen kelimeyi. Sorma kapılarında mecnun gezdiren bahaneyi. Ben o yarın derdine unutmuşum dermanımı.

Sorma arkadaşım külü dumanı, Ağustos'ta saçlarıma yağan karı. Kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halım nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Şimdi neyi alıp satayım, bugün efkarımı pazara çıkarmıyorum. Dermanı yok bu sevdayı sordum kendime, geceler yoldaş oldu döndüm kendime. Ey aşk, ey derin kuyu, ey soruldukça kanayan soru. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa aşk meydanında.

için bir ayrılıktı. Ey her şeyin sebebi, gör diye gözlerinle divaneni. Durmuşum yoluna, bir ömür beklemeye durmuşum. Nem olsun sen olmayınca, dünya malı nem olsun. Her gün pazar kurulsa.

kapılarında kul diye, Mecnun olup çöl diye, sana geldim vur diye, halın nedir sor diye, yıkılmadım gör diye. Niye alıp satayım bugün efkarımı pazara çıkarmam?

0: hafta garip, ay garip, gurbette göğe baktım. Yıldız garip, ay garip, kimse demez nayudi, yüz ilde sav ay garip. Söndü evim çırağı, daha görmem irağı, baba günde koklarım üstüdeki torpağı. Sor oğlum adı nedi, bir bak feryadı nedi, bir ev nenesiz olsa o evin dadı nedi. Derdi koydu, bağvan gül derdi koydu, gam yanımdan giden de yerine derdi koydu. O günde beni dağlar, o günde yıktılar babam evin iki gözümün önünde. Bir ege, bir bıçak al, bir ege, ya bize ayak basma ya da birden bir ege. Vermez adım, süfleye vermez adım, dostum vefalı olsa rakıba vermez adım. Sormaz adım, ye tok ol, sormaz adım, beni iyi tanıyan kimseden sormaz adım. Oldum azat, malımız oldum azat, yar vardı, ben toy ettim, kahirden oldum azat. Decma on çora düşer, hayatı zora düşer, bir kuşun zaasıysa her bir gün tora düşer, indi düşmeyen zalim sabrela sonra düşer. Kışta yıldırım sakar, asmandan yıldız akar, adam var yarar sana, yarın başı vak akar. Yıldırımlar sakardı, gökten yıldız akardı, bir vakit yetti aşret elimize bakardı. Gittiğim yol deredi, canım dolu yaradı, karga kargaya dirisanı uzu karadı. Yetim başına çalar, oradan buradan zak çalar, görmemişi tok etse onu bunu parçalar. Sele okun atana, ok çalmasın yatana, canım kurban ederim yaşadığım vatana. Hansıyam hanudayam, ruh taçı canudayam, hoş gün sormaram seni, kara gün yanudayam. Yarı gördüm kış idi, işi zahmet işiydi. Bir tek dakika görüştük, menden vayid işiydi. Ondan sonra yedi ilhe davet ölçüşüydü. Yarı gördüm yaz idi, girişi bayaz idi. Bizi bugüne koyan yar ettiği naz idi. Ben sabrettim, bekledim, onun sabrı az idi. Bize geldi o dolu sen, itirmişti o yolu sen. Onda kadrim bilmedi o indisa su yolu sen. Havar var, zenginlerde havar var. Yetimlerin evinde şuan fiza havar var. Cevlimiz şad olaydı, biz sakaydık havar var. Var varı, koy sakağın var varı. Bedasılı ögüller nerede biraz var.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından, sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür.

0: kesmek de kısalmaz cömertin eli. Yiğidin adına eklerler deli. Baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, İnanmışa zulmün eki zalimin. Manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür. Bir ilmine bir de fenine tükür.
1: Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 nolu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır hikemin. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçede de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikme yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikemi okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya, tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
2: Reca ne demek?
3: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümid içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün

0: hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderiye böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
1: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
0: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı, kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
1: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz saf dünyasıyla çocuk.
0: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde doğunun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusufcuğum, babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.
0: Asaf Halet de İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frangistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezdim.

0: Mekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaz içindeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip çelebimizi?
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adımı unuttum adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayreti düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı, loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu bu yoğun hale getiren maddenin ismi kitredir. Kitre bir dikenin öz suyudur. Suya belli ölçüde kitre koyulur. Su ağzı kapalı olarak bir süre bekletilir. Yeterli yoğunluğa ulaşınca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalı

Dünya derdi az bana, kulum diye kız bana. Sevdim işte Allah'ım, ne olursun yaz bana. Alamadım koynuma, yaktım yatak yorganı. Sevmek suçsa boynuma, geçir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartusil'in de 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

geldi. Yerel kaynaklara göre Aynziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kınamayın beni eğer ağlarsam. Kökmenim canımla bezar olmuşum.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Laskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

Bunlardan bozoklar, Hamiç Ovası'ndan itibaren doğuya doğru Halep bölgesine ve buradan da Asi Irmağı Vadisi boyunca Şam bölgesine kadar yayılmışlardı.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları, Türkmen ili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Türkmenleriyle, adını taşıdığıyla batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alev'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

Murat'ın annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ile oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Türkmen illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

Halep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

Devlet görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkadirli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk gönderiliyordu.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti, 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak, bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narin, biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin, bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin.

0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
1: Amin.
2: Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Yüzümü gündüz ettim, bir derdimi yüz ettim. Alem ne dese desin, ben işimi düz ettim. Yargama kattı beni, ucuza sattı beni. Hoş gün bizde yatardı, kara gün attı beni. Bıraktı o aktan beni, bir kuru tahtan beni. Evvel görüşmeseydim, sorardı o haktan beni. Yar halimden yeh bili, özün padişah bili. Yatmağı aludadı, kalkmağı Allah bili. Bilbilim hana düştü, handa bir yana düştü. Yolu beklemekten gözüme tana düştü. Kör olaydı gözlerim, ki o gün sana düştü. Aparın düze beni, ahlakı düze beni. Karanlık gecedeyim, dönder gündüze beni. Bir utan, ha utuzu, bir utan. Beşerden utanmırsa Allah'udan bir utan. Yıldız kimin sen aktu, beni darda bıraktı. Bu kara yoksulluğu getti başıma kalktı. Gün oğlu benim kimin gama bulanı vaktı. Yuvan masaltanata felek döndarı taktı. Yolum düştü dağlara, dağdan endim bağlara. Sağ adamın oğluyam, he yuvannam sağlara. Çoxlar işim bilmedi, düşüb el ayaqlara. Getmeyesiz gurbete, dayanmazsız zillete. Gurbet çoxun tuş etti, sağ olmayan illete. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. Kan gedir yaramdan, anlamırlar saramdan. O evlad iflah olmaz, beslendiyse haramla. Bu indiki kazılar, galet yazar yazılar. Halal mal bırakmadı, bu sahte teraziler. Çağırın ağa bəgi, sorak nedir əməgi? İndi evin sahibi rayı elinde dəgi. Sonra mən, evvel sen git, sonra mən. Öz yolum da yitirdim, yolu sonra sonra mən. Canım dolu bayaz güç, belimde var ağır yük. Milyarder can çekende ne mal yarar ne de mülk. Ne malı bölgünen, ne saçuğu yolcunan. Dostum eğer ölse o da keramatten bölgünen. Dostu bayatta gördük, bir asıl atta gördük. Levun levun insanlar biz bu hayatta gördük. Babam malını böldü.

hindi ya culluk, kedi ise pislik, bahçeye çevlik, bulgura da hedik, camgırı cıncık, tavuğa ferik, it köpek yavrusuna, enik derik biz, enik derik biz.

Aileye horanta, hanıma ayel, susuz tarlaya deşti, ırvata faal, az önceye bayak, nasıla neşel, mızıkçılığa da züellik derik biz, züellik derik biz. Çirkine yavan, dükkanı da düven, patlıcana balcan, kepire felhen, fincana fulcan, oluğa da çörten, tahterevalliye, hangi höç derik biz, hangi höç derik biz?

Yamaca amaç, merdivene dereç, başa açık dolma, saça gasiyeç, şişmana tavlı, kekemeye kekeç, yaramaz çocuklara,

yörek yokuş, sokakları vardı. Uşaklar gülle oynar koşardı. Yolu bostan paşadan aşardı. Yörekli yokuşlu, höllük mahallesi.

Derme çatma düvenleri dardı. Ustalar terlik çarık yapardı. Bol rızıklı bereket saçardı. Kunduracı bizim.

düğünde aşıklar saz çalardı. Gelin kızları kına yakardı. Genç yaşlısı hosar oynardı. Düğünlü dernekli, Höllük mahallesi.

bağır yanıktır bir diğer adı. Kalmadı şimdi tuzuyla tadı. O güzel günler mazide kaldı. Hüzünlü kederli, Höllük mahallesi.

Yıkıldı evleri bombalar yağdı. Sokakları kızıl kana boyandı. Ağladı analar, bağrımız yandı. Yıkılmış yapılmış. Höllük mahallesi.

Dilşan'ım birlikte yaşardı. Geleceğe umutla bakardı. Memleket için sinem coşardı. Tükendi umudu. Ölük mahallesi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı

kaynaklara göre Ayınziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Mithat Körler'in seslendirdiği Seni Yakacaklar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Esmeray'ın seslendirdiği Unutama Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Behiye Aksoy'un seslendirdiği Kemancı şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Unutmadım, unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklımda. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda hatıralar bir tarafa, ah o

buzları üşüten bozkır ayazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Beric'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Beric'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartusil'inde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemez.

evimize her şeyin, her şeyin en güzelini getirsin. Her şey gönlünüzce olsun, her şey dilediğinizce olsun, her şey her zamankinden daha yüce.

zaman olduğu gibi hepinize en engin sevgilerimi, en derin hürmetlerimi arz ediyorum. Lütfen kabul buyurunuz efendim. Sağ olunuz.

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

canımdan çok sevdiğim aziz ve muhterem dinleyicilerim ve de çok saygıdeğer seyircilerim. Şu anda huzurlarınızda olmak ne kadar mutluluk veriyor bana bir bilseniz, kelimelerle tarif edemiyorum efendim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Her zaman olduğu gibi en içten sevgilerimi ve en derin hürmetlerimi sunuyorum sizlere.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

3. bölüm Zeytin Dalı Harekatı. Afrin'de huzurun ve bereketin ihyası. Zeytin Dalı Harekatı, ismini barışın ve bereketin sembolü olan zeytin ağacından alarak Afrin halkını yıllardır süren terör esaretinden kurtarmak için başlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti bu operasyonda dünyada eşi benzeri görülmemiş bir hassasiyet sergileyerek sivillere, tarihi yapılara ve çevreye tek bir zarar gelmemesi için kılı kırk yarmıştır. Afrin'in terörden arındırılması sadece bir kentin kurtuluşu değil, aynı zamanda bölgenin demografik yapısını değiştirmek isteyen kirli planların da boşa çıkarılmasıdır.

Operasyonun ardından Türkiye Cumhuriyeti Afrin'de kapsamlı bir toplumsal barış ve kalkınma hamlesi başlatmıştır. Bölgenin en büyük zenginliği olan zeytin bahçelerinin korunması, yerel çiftçinin desteklenmesi ve zeytinyağı ticaretinin önünün açılması için Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumlar seferber olmuştur.

Bu bölümde Afrin'de terörün izlerinin nasıl silindiğini ve yerini nasıl bir huzur iklimine bıraktığını ele alıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bölgeye tam teşekküllü bir hastane kazandırırken, Milli Eğitim Bakanlığı binlerce çocuğun eğitim hayatına kaldığı yerden devam etmesini sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Afrin'deki varlığı bir yandan sınır güvenliğimizi tahkim ederken, diğer yandan Suriyeli kardeşlerimizin kendi öz vatanlarında baskıdan uzak onurlu bir hayat sürmelerine imkan tanımıştır. Şehrin meydanında yükselen ezan sesleri ve okul zilleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı istikrarın en güzel melodileridir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar, istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani,

Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik ile İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

5 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartusil'inde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayn Ziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

Yıllara bir güne nasıl sıkıldım? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrıldım. A benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çevrimdeki bir çiğ tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpuslukmuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur, hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

705 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

Kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.
2: Selam aleyküm.
3: Aleyküm selam. Hoş geldin Yusufçuğum.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Buldunuz mu kitabı?
3: Hangi kitabı?
2: Hani geçen gün sahaflara gideceğim demiştiniz ya, bir kitap arıyordunuz.
3: Ha, buldum. İşte bu kitap.
2: Bakabilir miyim?
3: Tabii ki. Buyur.
2: Ataullah İskenderi.
3: İskenderi.
2: Tasavvufi Hikmetler.
3: Evet.
2: Hikemi Ataiye.
3: Çok güzel. Medeniyetimizde kabul gördüğü isimle Hikem.
2: Biliyorum ben kitabı. İsmini çok duymuştum. Fas'ta alimlerin çok başvurduğu kitaplardan biridir.
3: Muhakkak öyle. Ataullah İskenderi'nin düşünceleri Mevlana ve İbni Arabi'nin eserleri gibi tüm tasavvuf çevrelerini etkilemiştir. Eserleri senin geldiğin yer Kuzey Afrika başta olmak üzere İslam ülkelerinde bilinmekte, tüm dünyada tasavvufla uğraşanlarca okunmaktadır. Hikem tüm İslam dünyası için çok kıymetli bir eser. Sufiler Hikem için ne derler bilir misin Yusuf?
2: Ne derler?
3: Derler ki namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı Hikem okunurdu. Tasavvuf kitabiyatında çok önemli bir yeri vardır Hikem'in. Dünya dillerine yapılan tercüme ve şerhlerin sayısı 70'i aşmıştır. Ataullah İskenderi, tasavvufi hikmetleri ve ıslahları şiir diliyle kısa ve özlü bir şekilde anlatır. Müthiş bir dili vardır gerçekten. Türkçe'de de tercümeleri çoktur. Ama ben en çok bu tercümeyi severim. Çok derli toplu. Tercümenin haricinde bir sürü de bilgi veriyor Mustafa Kara. Açıklamaları, ayet ve hadislere kaynak göstermesi, hikmetlere sıra numarası koyması, hikme yazılan şerhlere yer vermesi de kitabı özel kılıyor. Bende vardı aslında bu kitap. Bir arkadaşa hediye etmiştim. Tekrar sahip olduğuma çok sevindim.
2: Siz okuyunca ben de alıp okuyabilir miyim?
3: Tabii ki Yusuf. Bu kitabı okumanı çok isterim. Ataullah İskenderi büyük bir mutasavvuf. Büyük bir alim. En meşhur yönü kitleleri derinden etkileyen hitabet tarzı, sohbetleri. Cezbedici, düşündürücü ve ufuk verici bir üsluba sahip. Hikem'i okuyunca sen de göreceksin. Onun tasavvuf düşüncesi riya ve şöhretten uzak bir ibadete, Allah'ın beğendiği davranışları yapmaya,

0: tevekküle, teslimiyete ve recaya bağlıdır.
1: Reca ne demek?
0: Bu bir tasavvuf terimidir. Kulun Allah'ın rahmetine güvenerek ümid içinde olması anlamına gelir. Bak kitabın girişinde Mustafa Kara ne diyor Ataullah İskenderi ile ilgili. Sözleri aşk ve cezbenin coşkunluğunu değil, tefekkürün hassas inceliklerini sergiler. Gerçekten de böyledir. İnsan bu sözler karşısında ince bir çarpılmayla irkilir, baktığı şeyleri görmediğini fark eder. Kalbiyle düşünmeye başlar ve sonra ferah, ışıklı bir yolun başında bulur kendini. İskenderi böyledir. Böyledir de anlat bakalım Yusuf. Asaf Halet nasıldır? Yarım kaldı geçen sefer.
1: O gün Asaf Halet için bu dünyadaki tüm geleneklerin özünü yani insanı anlatıyor demiştiniz. Aklıma takıldı bu.
0: Gelenek dediğimiz şey insandan mülhemdir. Yani insandan, insanın içinden yola çıkar. Hakikatin içine doğmuştur insan. İnsan da hakikatten yola çıkar. Kimi bilerek yapar bunu farkındadır, kimi bilmeyerek. Ama insanın hakikatle kurduğu ilişki, Tanrı'yı, eşyayı, kendini anlama ve anlatma serüveniyle başlar. Gelenek bir birikim, gelenek bir mirastır. Gelenek, geçmiş, bugün ve yarın üçgeninde gezinen ruhtur. Öznesi insan ve insanın eylemleridir. Çıktığı yer insanın özüdür. Araştırmacılar, eleştirmenler, Asaf Halet için birkaç şiirinden yola çıkarak pek çok ve farklı yorumlarda bulunuyorlar. Kimisi Hint öğretilerinden, Budist felsefeden, Hint edebiyatından yola çıktığını söylüyor. Kimisi tasavvuf geleneğinden, İslam kültüründen etkilendiğini söylüyor. Kimisi de Türk masallarından, Doğu medeniyetinin asli unsurlarından. Ben Asaf Halet'in şiirinin kökleri doğudan çıksa da insanın özüyle kurduğu ilişki bakımından evrensel bir gelenek anlayışına tabi olduğunu ya da geleneği insanın özünden yola çıkan ve yaşayan bir ruh olarak gördüğünü düşünüyorum.
1: Benim de şiirleri okuyunca dikkatimi çeken birkaç şey oldu. İlk aklıma geleni çocuk. Sanki masalların içinde yaşayan tekerlemelerle ve o tertemiz saf dünyasıyla çocuk.
0: Asaf Halet'te çocuğun kavranışı çok özeldir. Dur şurada bir yerde bütün yazıları vardı. Nerede? Tamam, burada işte. Bak Yusuf, ben okuduğum kitaplarda önemsediğim, sevdiğim yerlerin altını çizerim. Görüyor musun? Altı çizili yerler. Sağda solda küçük notlar. Neredeydi o yer? Sonlarda mıydı acaba? Tabii ya, konuşmalarında geçiyordu. Buldum. Bak okuyayım sana. Çelebi bir konuşmasında çocukluğundan şöyle bahsediyor. Çocukluğum benim hiç unutamadığım en güzel zamanımdır. Kendi kendime kaldığım zaman en çok sığındığım yer hep çocukluğumdur. Rüyalarımda hep o çocukluğumu görürüm. Eski evlerimizin sahipsiz olarak saf temiz, çok temiz, çok hisli, baştan başa muhabbet olan çocukluğum. Bu dünyaya ait olan intibalarım hakikaten çok güzel şeylerdi. Zaten geçince onlardaki güzelliği, safiyeti başka şeylerde bulamadım. Hani dedim ya, tüm geleneklerin özü insandır diye. İnsanın katışıksız hali de, o ilk temiz hali de çocuktur. Bu yüzden Asaf Halet çocuğu, eğitimle ruhu değiştirilmeden önceki saf ve samimi çocuğu, geleneğin bir parçası, bir taşıyıcısı olarak görür ve kendini ona yakın hisseder. Çelebi'nin istediği insanın saf olana ve öncelikle çocukluktaki saflığa dönebilmesidir. Ancak bundan sonra ve böyle bir saflıkla başlayacaktır gerçek iklim.
1: Güzel bir çocukluğun etkisi de var tabii bu düşüncelerde. Osmanlı'nın son döneminde çocukluğunu geçiriyor değil mi?
0: Evet, Asaf Halet Osmanlı kültür iklimine aittir ve bunda İstanbul'un konumu ve oluşturduğu manevi ikliminde payı büyüktür. Asaf Halet'in şiir ve yazılarındaki çeşitlilik ve çeşitlilikle de kalmayan derinliğin temeli kuşkusuz onun küçük yaşlarında atılmıştır diye düşünüyorum Yusuf. Her ne kadar Osmanlı'nın kültür ikliminin asgari şekilde hayatın içinde yer aldığı bir dönemde geçse de çocukluğu, ona temeli atanlar Osmanlı'ya ait, Osmanlı'nın kültür iklimini yaşayan münevver kişilerdi ve bünyelerinde doğunun büyük hazinelerini canlı tutuyorlardı.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle Yusufcuğum. Babası Sait Halet Bey Sufi edebiyatı ile ilgileniyor ve ondan küçük yaşlarda Fransızca ve Farsça öğreniyor. Bir Mevlevi şeyhinden Remzi Efendi'ydi sanırım ve bir de ünlü Rauf Yekta Bey'den yıllarca musiki ve nota dersler alıyor. İstanbul'un en güzel yerleri, Cihangir ve Beylerbeyi'nde geçiyor çocukluğu. Masalların bolca anlatıldığı güzel bir konakta.
1: Şiirlerinde hissettiğim şeylerden biri de İstanbul'un iklimiydi.

0: Planette İstanbul'un ikliminde tüm doğuyu yaşayarak büyür. Bak çok güzel bir yer var yine kitapta. Çok hoşuma gider İstanbul'u böyle anlatışı. Burası işte. Çin ve Maçin'i, Acemistan ve Frengistan'ı ben hep İstanbul zaviyesinden gördüm. Oralarını hep İstanbul'un içindeyken gezdim ve gezmekteyim. Şurası da çok güzel. İstanbul benim ağzıma dil, kulaklarıma ses, gözlerime bakış olur. Böylece bazen dilim Çamlıca'ya, gözüm Boğaz'a ve kulaklarım Beyoğlu'nda çıkar ve oradaki acabiyattan haber alır gelir. İbrahim Nebi Salkım Söğüt'te, Ferhat Çamlıca'da oturmuşlardır. Asuriler bizim çınara kelle asmışlardır ve Topkapı Sarayı'nda da yalnız Çengi Dilara otururdu. Bütün masallar İstanbul'da zuhur etmiştir. Ancak o zamandaki insanları görmek ve İstanbul'a sığdırmak için mikroskopla bakmak gerekirdi ki bu mikroskoptan bir tane bende var. Boğaziçi'ndeki muazzam yalının Somaki direklerinde güneşi seyrederken dedem kerevetin altından bir bodruma iner ve Hint'ten getirdiği adamlarla simya arardı. Bununla beraber simyayı ben buldum. Kimseye de öğretmeyeceğim.
1: Gerçekten çok güzel anlatıyor. Şiirleri kadar yazıları, konuşmaları da çok büyülü. Çok güzel.
0: Sevdin ha bizim garip çelebimizi.
1: Evet, çok sevdim.
0: O zaman bir şiir okuyalım Asaf Alet'ten. Ne dersin?
1: Olur, çok güzel olur.
0: Adım unuttum, adı olmayan yerlerde. Ne in, ne cin, ne beni Adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adım unuttum, adı olmayan yerlerde, geçip gidenlere bakarak.
1: Çok güzel bir şiir gerçekten. Şiirlerin hepsi çok güzel ama bu Om Mani Padme Hum ne demek? Çok eski ve kimsenin bilmediği ama bu dünyaya benzer bir dünyadan yazılmış gibi.
0: Bizim bilmediğimiz bir dünya sadece Yusuf. Ne kadar okusak, duysak, görsek de eksik bileceğiz. Om Mani Padme Hum, doğunun gizemini saklayan bir söz bu. Tibet'te evlerin, manastırların, kasaba ve köylerin duvarlarında yazılı bir söz. Aydınlanmış ruhun düşmanları olan tutkulara, aymazlıklara, nefrete ve bu tür duygulara karşı bir meydan okuma ifadesi. Nilüfer çiçeğinin içindeki mücevher diye meydan okuyor kötü duygulara. Asaf Alet şiirlerinde çok eski metinleri, kutsal kitaplardaki ifadeleri kullanır. Bunlarla ses tekrarları yapar ve insanı birden o bilmediği ilginç alemin içine sokuverir. İnsana kendini bildirirken hayrete düşürür. İşte böyle Yusuf. Sana Asaf Alet'ten bir şiir daha okuyayım de sonra gidelim sana bir Türk kahvesi ısmarlayayım. Ne dersin?
1: Olur ama bir şartım var. Madem kitaplar sizden, kahveler de benden olsun.
0: Olur Yusuf, tamam. Kahveler senden olsun.
1: Ama siz önce şiiri okuyun tabii.
0: Peki. Bir vardım, bir yoktum. Ben doğdum Selim-i Salis'in köşkünde. Sebepsiz hüzün hocamdı loş odalar mektebinde. Harem ağları lalaydı kara sevdama. Uyudum, büyüdüm ve Nuri Siyah'a ağladım. Nuri Siyah'a ağladığım zaman annem Suzi Dilara'ydı ve babam bir tambur. Annem sustu, babam küstü. Ama ben niçin hala Nuri Siyah'a ağlarım? Nuri Siyah, Nuri Siyah.
1: Nuri Siyah ne demek?
0: Siyah nur demek. Kadir gecesi mümin olanlara güneş, bütün mahiyeti ve şaşasıyla görünürmüş ama siyah bir nur olarak. Böyle işte Yusuf. Hadi gel şimdi çıkalım. Çelebi'yi konuşmaya, kahvemizi içerken devam ederiz.
1: Peki.
2: Kitap Ayracı.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Yurt FM, Sebap Sein Fasitmen, Soğudur Vatan.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizde.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

35 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayınziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

0: Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçim...
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler.
3: Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı Aloe Vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe Vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
4: Radyo Yurt FM.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Bil bakalım. Hayvanlar.

Merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevimli. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor.

0: Onlar benim oyuncaklarımla oynuyorlar. Pençelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de... Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: şimdi şöyle yapalım, haberlerimize doğru bir gidelim. Senin tamam. daha önceki albümde yer alan bir eser, o bizi götürsün. Haberlerden sonra biz yine canlı canlı burada olalım, olur mu?
1: Pekala, hadi bakalım.
0: Değerli dinleyenler, 16 haberlerinden sonra sevgili Deniz Toprak'la olan bu güzel radyo konserimiz devam edecek. Sizler bir nefeslenin. 10 dakika sonra biz yine aynı kadro burada olacağız. İsteklerinizi de yazmaya devam edebilirsiniz. Biz içeride ona göz atacağız. İkinci bölüm bol istekleriniz olacak.

0: Efendim yeniden biz huzurlarınızdayız. Programımızın ikinci saati başladı ve deniz toprakla olan bu canlı radyo konserimiz devam ediyor. Sevgili Deniz, son çalışmaların ne durumda? Biraz ondan bahsetsene bize.
1: Güzel çalışmalar hayata geçecek inşallah. Bununla ilgili çok güzel düşüncelerimiz var, fikirlerimiz var. Kimi stüdyo aşamasında, hatta bir tanesini sevgili Önder Meral'le yapacağız. Gerçekten çok güzel bir türkü olacak ama sürpriz diyoruz tabii. Bilgi vermiyoruz. Bunları tabii bir ara durdurduk. Önemli olan ülkemizin huzuru. Evet. Birbirimize olan bağlılığımız tabii ki. Hani bu mutlaka güzel günler gelecek. Ben kalben inanıyorum. Ondan sonra böyle huzurla yapacağız işte. Devam edeceğiz. Ama evet, tabii ki her zaman söylüyorum, herkes vakıf olduğu, usta olduğu

0: İnanıyorum ben. Bir acı çekmiyorum şimdi. Bir görevim, bir amacım olduğunu bildikçe hayattan korkmuyorum artık.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'nin ikinci gün oturumunda katılımcılara hitap edecek. Erdoğan daha sonra Kırklareli'nde Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının açılış törenine katılacak. Projenin hizmete girmesiyle hızlı trenin doğrudan ulaştığı şehir sayısı 11'den 14'e çıkacak.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarap ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

verildi. Yerel kaynaklara göre Aynziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Anadolu Anlatıları. Mardin Efsanesi. Bu efsane Mardin halkını ejderhadan kurtaran Yunus Peygamber hakkındadır. Yunus Peygamber Musul yakınlarındaki El Hatip kentinde yaşarmış. Yazın en yakıcı günleri geldiğinde ise Mardin Dağı'na çıkıp yaylalarda gezinip serinlermiş. O yıllarda Mardin halkının başına yedi başlı bir ejderha musallat olmuş. Dağdaki bir mağarada yaşayan bu ejderha ovada yaşayanlara saldırıp insanları, hayvanları yutarmış. Nice pehlivanlar, koç yiğitler bir araya gelmişler ama ağzından alevler saçan bu ejderhanın hakkından gelememişler. Mardin halkı canından bezmiş, ne yapacağını bilemez hale gelmiş. Şehrin erenleri bir araya gelip bu işe bir çare aramaya başlamışlar. Biri demiş ki, büyücülere gidelim, tılsım yapalım. Bir diğeri heyecanla ortaya atılmış.
1: Hep birlikte saldıralım, belki baş edebiliriz demiş.
0: Bir süre böyle tartışıp akıl yürütmüşler ama güçlerinin ejderhaya yetmeyeceğinin hepsi farkındaymış. Düşünmüşler, taşınmışlar. Şehri ejderhaya bırakmaktan başka çare bulamamışlar. Sonunda değerli gördükleri eşyalarını develere yükleyip Mardin'i terk etmişler. Uzun bir yolculuğun ardından bir su başında mola vermişler. Yunus Peygamber'in yaylağıymış burası. Öyle yorgun düşmüşler ki burada uzun bir süre kalmaya karar vermişler. Ateş yakıp çadırlarını kuran yorgun Mardin halkı dinlenmeye çekilmiş. Yükselen dumanı fark eden Yunus Peygamber büyük bir merakla yaylasına gelen bu göçmenlerin yanına inmiş. Selam verip nereden gelip nereye gidersiniz demiş. Mardinliler başlamışlar anlatmaya. Yedi başlı ejderhanın onların şehrine gelip mallarını, hayvanlarını nasıl telef ettiğini, her yıl onlarca insanın ejderhayla savaşırken nasıl can verdiğini yana yakıla anlatmışlar. Ne yaptıysak baş edemedik, yerimizden yurdumuzdan olduk demişler. Anlattıkça ağlamışlar. Mardin halkının bu haline çok üzülen Yunus Peygamber, ben sizi bu beladan kurtarabilirim demiş. Herkes bir anda susmuş. Gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılıp Yunus Peygamber'e kilitlenmiş. Yunus Peygamber'in bu sözü umutlarını tamamen kaybeden Mardin halkında büyük bir heyecan yaratmış. Bunu gerçekten yapabilir misin diye sormuşlar merakla. Yunus Peygamber, evet, sizi o ejderhadan kurtarabilirim demiş. Mardinliler sevinç içinde, sen bizi bu beladan kurtar, biz sana ne istersen verelim demişler. Yunus Peygamber gülümsemiş, ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Yerinizde, yurdunuzda mutlu olun yeter demiş. Yunus Peygamber ve Mardin halkı ejderhanın yaşadığı dağa doğru yola koyulmuş. Ejderhanın mağarasına yaklaştıklarında halk korkudan bir adım daha atamamış. Yunus Peygamber yavaşça ilerlemiş. Büyük bir cesaretle mağaranın girişine kadar sokulmuş. Yerden gücünün yettiği büyüklükte bir taş alıp ejderhanın zayıf bir anını kollamaya başlamış. Yunus Peygamber'in yanına kadar yaklaştığının farkına bile varmayan ejderha bir anda kafasına yediği taşla mağarada yığılıp kalmış. Mardin halkı tek vuruşta koca ejderhayı yere seren Yunus Peygamber'i büyük bir sevinçle kucaklamış. Yunus Peygamber, yurtlarına yeniden kavuşmanın heyecanını yaşayan bu insanlar için dağın eteğine görkemli bir kale yapmış. O günden sonra ejderhanın öldürüldüğü dağ Mardin Dağı, kaleye de Mardin Kalesi denmiş.
2: Bu program Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır. Yunus Emre Enstitüsü sundu.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Türkiye'de geleneksel sanatlar.
2: Türk Ebru Sanatı. Ebru, kağıt üzerine özel bir teknikle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Ebru, Farsça bulut anlamına gelen bir isimdir. Batıda Ebru'ya Türk kağıdı denilmektedir. Ebru sanatı sabır ve emek ister. Özel hazırlanmış yoğun bir suyun içine serpilen özel boyalarla yapılır. Ebru türleri: Battal Ebru, Gelgit Ebru, Şal Ebru, Somaki Ebru, Taraklı Ebru, Bülbül Yuvası, Çiçekli Ebru, Hatip Ebrusu, Koltuk Ebrusu. Ebru malzemeleri: Kitre. Ebru yapımında kullanılan su yoğun olmalıdır. Herhangi bir suyla ebru yapılamaz. Suyu

0: boyunca su iyice süzülmelidir. Öt. Öt, büyükbaş hayvanların safra kesesinden elde edilir. Safra keseleri delinir ve içindeki sıvı süzülür. Benmari usulü bekletilir. Bu malzeme boyanın su üzerinde açılmasını sağlar. Toprak boya. Ebru sanatında kullanılan boya topraktan elde edilir. Boya toprağı ezilir, elenir ve suda süzülür. At kılı ve gül dalı. Fırçalar genellikle yaşlı atların kuyruklarındaki kıllardan yapılır. Gül dalından yapılan fırçalar da vardır.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Türkiye'de geleneksel sanatlar.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin PESİ sonrası entegrasyon süreci

ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

verildi. Yerel kaynaklara göre Ayınziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi

Toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik

Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Ay kızım, çay olmadı mı daha?
1: Ne çayı Keloğlan? Saatlerdir bu vazoyu temizliyorum.
0: Nasıl bulaşık bu ya? Saatlerce bitmiyor.
1: Bulaşık değil Keloğlan, vazo. Üf, sıkıldım. Vazoyu temizleyemedim işte.
0: Yetiştim ay kızım, anlat hele.
1: Bu vazoyu çok seviyorum. Vazo tertemiz olsun istiyorum. Ama içine elim ulaşmıyor.
0: Hop, kel kafama şimşir tarak. Üstesinden gelir şimdi toprak.
1: Nasıl yani? Vazoyu çamura mı bulayacağız?
0: Sen bana güven ay kızım. Vazon tertemiz olacak.
1: Dur, nereye gidiyorsun Keloğlan?
0: Bahçeden bir avuç kum alayım. Birazdan geliyorum.
1: Çabuk gel Keloğlan. Çayı koyuyorum ocağa.
0: Tamam, geliyorum hemen.
1: Şu kadarcık kumla nasıl temizleyeceksin vazoyu anlamadım.
0: Bu kuma...

0: biraz da karbonat ekleyeceğiz. Ve bak gör nasıl temizleyecek vazoyu.
1: Hadi bakalım göreceğiz.
0: Önce kumla karbonatı karıştırıyoruz. Şöyle. Ardından vazonun içine döküp. Şöyle. Ve böylelikle zor yerlere bu karışım ulaşıyor. Yavaşça da sallıyoruz. Tamam. Vazo tertemiz oluyor. Bak.
1: Aa, gerçekten tertemiz oldu. Hay aklına bin yaşa Keloğlan.
0: İkimiz de sağlıklı olalım. Bize yeter ay kızım. Hadi bir çay koy da içelim.
2: Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler. Keloğlan ve Ay Kız'la Faydalı Bilgiler programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe Öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

97.8 MHz frekansında yayın yapan Yurt FM'den tüm dinleyicilerimize selamlar. Sınırların ötesinde yürütülen insani sorumluluk, güvenlik ve istikrar çalışmaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'de eğitimden sağlığa, güvenlikten insani yardımlara uzanan kapsamlı faaliyetlerini ele aldığımız Sınırın Ötesinde Kardeşlik programımıza hoş geldiniz. Yayınımız boyunca görüş ve mesajlarınızı 0552 789 4031 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Facebook'ta Yurt FM sayfamızı takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. 97.8'de bizden ayrılmayın.

İkinci bölüm, Fırat Kalkanı Harekatı, güvenliğin ve istikrarın ilk adımı. Güvenlik, bir toplumun nefes alabilmesi için gereken en temel oksijendir. 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hem kendi sınırlarını koruma hem de Suriye halkını terörün pençesinden kurtarma adına attığı en stratejik adımdır. Cerablus, Elbap ve Çobanbey hattında yürütülen bu operasyonla bölgeyi karanlığa boğmak isteyen terör örgütlerine ağır bir darbe indirilmiştir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti için zafer sadece askeri bir başarı değil, o topraklarda yaşayan çocukların yeniden gülümseyebilmesidir.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri aşaması başarıyla tamamlanır tamamlanmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin sivil kurumları devreye girmiştir. Mehmetçik tarafından terörden temizlenen her santimetre karede hemen ardından bir imar ve ihya faaliyeti başlatılmıştır. Terör örgütlerinin yıktığı okullar onarılmış, hastaneler yeniden işler hale getirilmiş ve harabeye dönen çarşılarda dükkan kepenkleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı güvenle yeniden açılmıştır.

Bu bölümde Fırat Kalkanı Harekatı'nın askeri başarısından ziyade sonrasında kurulan sivil hayatın detaylarını inceliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bölgede yerel meclislerin kurulmasına öncülük ederek yönetimi bizzat bölgenin gerçek sahiplerine bırakmıştır. Yerel halkın kendi kendini yönetmesi, polisin eğitilmesi ve adalet sistemini kurması için her türlü teknik desteği sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, işgalci değil, ihya edici bir güç olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Bugün Fırat Kalkanı bölgesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sunduğu imkanlarla ticaretin canlandığı, çocukların okul sıralarına döndüğü ve insanların geleceğe umutla baktığı bir huzur adası haline gelmiştir.

Sınırın ötesinde kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahada yürüttüğü çalışmalar istikrarı, güvenliği ve insani dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor. Sınırın ötesinde kardeşlik programının bu bölümünün sonuna geldik. Bizi Facebook'ta Yurt FM sayfamızdan takip edebilir, yayınlarımızı yurtfm.org adresinden dinleyebilirsiniz. Mesaj ve görüşleriniz için 0552 789 4031 numaralı hattımız açık. 97.8 MHz frekansında Yurt FM'de yeniden buluşmak üzere.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütü...

da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

kaynaklara göre Ayınziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Satan.
1: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Beric'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Beric'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

5 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayn Ziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Siz benden ne kadar nefret etseniz de bir anne olarak sizi en iyi anlayan benim. O yüzden hakkınızı helal edin Saniye Hanım.
1: Helal olsun.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Zeki Müren'in seslendirdiği Beklenen şarkısı

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sezen Aksu'nun seslendirdiği Kaybolan Yıllar şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Barış Manço'nun seslendirdiği Dereboyu Kavaklar şarkısı.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şarap ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartusil'inde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

Kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: köşesine gel.
1: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
2: Bil bakalım. Bitkiler. Merhaba, ben yemyeşil bir bitkiyim. Üzerimde küçük beyaz lekeler var. Zamanla yapraklarım inceliyor ve sipsivri oluyor. Kenarlarımda iğneler var. Bu sebeple testereye benziyorum. Yaz mevsiminde çiçeklerim açıyor. İnsanlar beni kozmetik ve sağlık ürünlerinde kullanıyor. Şampuanlarım, sabunlarım var. Hanımefendiler beni çok daha iyi tanıyor. Hadi bilin bakalım ben kimim? Doğru, bu bitkinin adı Aloe Vera. Yaklaşık 400 farklı türü vardır. Aloe Vera bitkisi daha çok Afrika'da yetişiyor. Bil bakalım. Bitkiler. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

ihtimal maruzlara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibi sev ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemezsin. Tutku isterim ve delice sevmedim. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetin. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

0: Merhaba. Ben çok büyük bir hayvanım. Bebekken çok sevimliyim. Bu yüzden çocuklar benim oyuncaklarımı çok seviyor. Onlar benim oyuncaklarımla uyuyorlar. Pencerelerime dikkat edin. İri ve güçlü tırnaklarım var. Tırnaklarımla ağaçlara kolayca tırmanıyorum. Ağaç dedim de. Ben balı çok seviyorum. Balık da yiyorum. Yetişkinlerimiz bir at kadar hızlı koşuyor. Kış aylarında uzun uzun uyuyoruz. Bilin bakalım. Ben kimim?
1: Bildiniz mi? Bu hayvanın adı ayı. Ayılar Antarktika, Avustralya ve Orta Afrika dışında her yerde yaşıyor. Ortalama ömür süreleri 50 yıl. Boyları 1 ila 3 metre arasında değişiyor. Boz ayı, kara ayı, dudaklı ayı ve kutup ayısı gibi türleri var.
2: Bil bakalım. Hayvanlar. Bil bakalım programının ses ve etkinlik dosyasına internet sitemizdeki Türkçe öğreniyorum bölümünden ulaşabilirsiniz.
3: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

Kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: sen harika.
1: Yunus Emre Enstitüsü Edebiyat Serisi Seviye A1-A2. Nasreddin Hoca'dan fıkralar. Kedi nerede? Bir gün Nasreddin Hoca kasaptan 2 kilo et almış ve evine gitmiş. Karısına, bunları akşama pişir demiş. O gün eve karısının misafirleri gelmiş. Nasreddin Hoca'nın karısı eti pişirmiş ve misafirlerine ikram etmiş. Akşam hoca gelmiş ve karısına, hadi yemek yiyelim, çok açım demiş. Karısı masayı hazırlamış. Yemekte sadece çorba varmış. Nasreddin Hoca karısına, et nerede diye sormuş. Karısı, eti kedi yedi diye cevap vermiş. Nasreddin Hoca karısına inanmamış. Bu yüzden karısına, kediyi buraya getir demiş. Karısı kediyi getirmiş. Hoca teraziyi almış ve kediyi tartmış. Kedi tam 2 kiloymuş. Hoca karısına sormuş. Bu et mi kedi mi? Etse kedi nerede? Kedi ise et nerede?

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

45 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

geldi. Yerel kaynaklara göre Aynziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

izler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

kültür hazinelerimizi sizlerle buluşturduğumuz programımızdan merhaba dostlar. Bu hafta geleneksel Türk el sanatlarının izini süreceğiz. Malum el sanatları insanoğlunun varoluşundan beri tabiat şartlarıyla bağlantılı olarak kendi tarihini yazmaya başlar. İnsanlığın örtünmek, korunmak, barınmak gibi ihtiyaçları doğrultusunda ilk örneklerini veren el sanatları, çevre şartlarının devreye girmesiyle değişmeye ve gelişmeye başlar. Hangi toplumda ortaya çıktıysa o toplumun duygularını, beğenilerini, kültürüne has ne varsa tüm bunlarla harmanlanıp gelenekselleşir. İşte geleneksel Türk el sanatları da Anadolu'nun binlerce yıllık tarihinden gelen çeşitli uygarlıkların kültür mirasıyla kendi öz değerlerini birleştirerek zengin bir mozaik oluşturur. Geleneksel el sanatları halıcılık, kilimcilik, çinicilik, seramik, çömlek yapımcılığı, deri işçiliği, taş işçiliği, bakırcılık, ebru sanatı, maden işçiliği, ahşap ve ağaç işçiliği gibi daha pek çok başlık adı altında sıralanabilir. Ve biz sizlerle beraber bu mozaiği oluşturan listeden seçtiğimiz bazı güzelliklere biraz daha yakından bakacağız bu bölümde. İnsanoğlunun ısınma sorunuyla ortaya çıkan bir sanatla başlayalım. Halıcılık. Halıcılığın hangi tarihlerde, nerelerde ya da kimler tarafından ne şekilde dokunduğunu ancak arkeologların kazıları sonucu elde ettikleri kalıntılardan öğrenebiliyoruz. Araştırmacıların da katkılarıyla halıcılığın kökeninin milattan önceki yüzyıllara dayandığından bahsediliyor. Halı sanatı tarihinde düğümlü ilk halının Orta Asya'da yaşayan Türkler tarafından dokunduğu kabul görülüyor. Bu halının Altay Dağları'nın eteklerinde bir kurgan, yani mezar içinde bulunan pazırık halısı olduğu biliniyor. Bu olasılığı ortaya koyansa halıda Türk düğümünün kullanılmış olması ve dahi günümüzde bile ulaşılamayan bir kaliteye sahip olmasıyla da tekniğini ilan ediyor. Genel olarak değerlendirildiğinde Türk halılarını diğer halılardan ayıran özellikler neler? Hep beraber bakalım. Farkı ortaya koyan en önemli özellik kullanılan renkler. Kırmızı Türk halıları

Boyanın temel rengidir. Doğal kök boyaları kullanılır. Renklerin yanı sıra kullanılan desenlerde oldukça özgündür. İnsan ve hayvan figürlerine pek rastlanmaz. Seccade halılardaysa sütunlar arasına yerleştirilen mihrap deseni tüm dünyada Türk motifi diye bilinir. Halı dokumadaki esas öğe ise düğümdür. Gördes veya Türk düğümüyle Sine ya da İran düğümü olarak bilinen iki tip düğüm kullanılır. Gördes düğümlü halıların deseni köşeli ve geometriktir. Sine düğümünde ise hatlar daha yumuşaktır. Çoğu gördes düğümüyle yapılan Türk halılarının en dayanıklısı da yine bu teknikle dokunanlarıdır.

Türklerle özdeşleşen halı sanatı Orta Asya'dan sonra Selçuklularda hak ettiği yeri bulur. Artık bir gereksinim olarak evlerde, saraylarda, camilerde kullanılmaya başlanır. Selçuklu halılarında genelde motif olarak geometrik desenler göze çarpar. Selçuklu halılarından günümüze gelen örnekler İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi ile Konya Mevlana Müzesi'nde sergilenmektedir. Osmanlılardaysa renk, desen ve kullanılan malzemelerle halıcılık bir ekol halini alır. Sarayın halı gereksinimini karşılamak amacıyla Hereke Halı Fabrikası kurulur. Yün halıların yanı sıra ipek halılar dokunmaya başlanır. Desenler ağırlaşıp bitkisel tasarımların yer almaya başladığı halılarda padişah portreleri de yer almıştır. Halıları dokuyanları da unutmamak gerek. Anonim, yani halka mal olan bir kimlikle ustası belli olmayan halılar, onları dokuyan genç kızların, kadınların hayallerindeki sembol, renk ve çizgiler taşır. Bu kıymetli ustaların adıyla anılmasa da Türk halıları, Isparta, Ladik ve Gördes gibi dokunduğu yörenin adıyla ya da Goncagül, Fincan, Çifte Yay gibi pek çok motif isimleriyle anılırlar.

Anadolu'da Selçuklular döneminde gelişip kendine özgü bir niteliğe ulaşan ahşap işçiliği alıyor sırayı. Selçuklular ve Beylikler dönemi ağaç eserleri daha çok mihrap, cami kapısı, dolap kapakları gibi mimari öğelerdir ve üstün bir işçilik içerirler. Osmanlı döneminde ise biraz daha sadeleşerek sehpa, yazı takımı, çekmece, sandık, kaşık, taht, kayık, Kur'an muhafazası gibi gündelik eşyalarda ve aynı zamanda pencere, konsol, minber, sandıka gibi alanlarda uygulanır. Daha çok ceviz, elma, armut, sedir, abanoz ve gül ağacının malzeme olarak kullanıldığı ağaç işçiliğinde kakma, boyama, kabartma, oyma ve kafes gibi tekniklerle işlenen ahşaplar günümüzde de kendine yer bulur. Bu teknikler değeri ham maddesine göre biçilen baston ve asaların yapımında da uygulanır.

Şimdi de mimariye bağlı gelişen bir sanattan bahsedeceğiz. Çinicilik. Toprağın pişirilmeden önce şekil verilip kapkacak, tabak, vazo, sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır çinicilik. Aynı zamanda fayans, porselen tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılan bir yüzü sırlı, renkli dekor ve motiflerle işlenmiş kaplama malzemesine, bu malzemeyle işlenmiş eşyalara çini, bu süsleme işine de çinicilik

denir. Türk Çini sanatının tarihi ilk Müslüman Türk devletlerinden Karahanlılara kadar dayanır. Bu da Çini sanatının bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olduğunu gösterir. Selçuklularla Anadolu'ya gelen bu sanatın ustaları özellikle hayvan tasvirleri kullanmışlardır. 14. yüzyılda İznik, 15. yüzyılda Kütahya, 17. yüzyılda Çanakkale'de gelişen bu sanat dalı, kendine has renk, desen ve form özellikleriyle yorumlanmış, neticede 14. ve 19. yüzyıllar arasında Türk çini ve seramik sanatı fevkalade yaratıcı işçiliğiyle dünya çapında öğüne kavuşmuştur.

Mimariye bağlı gelişen bir başka sanat dalı da taş işçiliği olmuştur. Oyma, kabartma, kazıma gibi tekniklerin uygulandığı taş işçiliğinde süsleme öğeleri olarak bitkisel geometrik motiflerle yazı ve figürler karşımıza çıkar. Hayvansal figürler çok az olmakla birlikte insan figürleri de daha çok Selçuklu dönemi eserlerinde kullanılır.

0: Güzel yazı olarak da tanımlanan hat sanatıyla devam ediyoruz dostlar. Bu sanat, Arap harflerinin 6. ve 10. yüzyıllar arasında geçirdiği bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkar. Arapçada çizgi anlamına gelen hat, Türklerin Anadolu'ya gelişiyle ilgi bulur. Bu dönemde estetik açıdan en olgun biçimini kazanır. Bu sanatın ustaları, bir kısmı yuvarlak, bir kısmı ise köşeli olan 6 tür yazı dışında, İranlıların bulduğu italik yazıda da yeni bir üslup oluştururlar. Sabır ve emek sanatı, Ebru sanatıyla programımızı noktalayalım. Kitreyle yoğunlaştırılmış su üstüne, özel boyalar ve fırçalarla oluşturulan desenlerin kağıt üzerine aktarılması yoluyla yapılan sanatın adıdır Ebru. Bu sanatın köklerinin 9. ve 10. yüzyıla kadar uzandığı varsayılır. Emin olunan şey ise bu sanatın kağıdın tarih sahnesine girmesiyle geliştiğidir. Günümüzdeki haliyle bilinen Ebru tarzındaki eserler Orta Asya Osmanlı coğrafyasında ortaya çıkar. Osmanlı döneminde başlı başına bir sanat ve iş kolu haline gelen Ebru çeşitliliğiyle göze çarpar. Geleneksel Türk el sanatlarının izini sürmeye çalıştığımız programımızın sonuna geldik sevgili dostlar. Seramikten kilimciliğe, deri işçiliğinden maden işçiliğine, minyatüre ve daha pek çok geleneksel el sanatına çok daha geniş bir yer ayıracağız. Bütün detaylarıyla bu sanatları, ustalarını, sırlarını önümüzdeki bölümlerde sizlerle paylaşacağız. Yepyeni bir bölümde yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: İzler. Bir medeniyetin izleri. Faziletli, haysiyetli, şerefli ve merhametli bir medeniyet. Bu medeniyetin kültürel değerleri, inanç ve geleneklerinin her biri köklü izler taşır. Sevgi ve hoşgörüyle perçinlenen zengin kültürümüzün tüm izleri Türkçenin Sesi Radyosu'nda. İzler. Ayak bastığımız her yer.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlığı.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hayzan'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

İsrail ordusu Suriye'nin Kuneitra kırsalında baskınlar düzenledi. İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneitra kırsalında çok sayıda köye baskın düzenlediği ve boş arazilere top atışı yaptığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre Ayn Ziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Türkmenlerin Halep'e gelişleri. Selçukluların 1040 yılında kazandıkları Dandadakan Savaşı'ndan sonra devletin asıl gücünü meydana getiren Türkmenler veya diğer adıyla Oğuzlar dalgalar halinde yurt tutmak üzere Ön Asya'ya intikal ederken birçok Türkmen boy ve oymakları da 1063 yılından itibaren bugünkü Suriye'ye girerek kendi hayat şartlarına uyabilecek bölgeleri vatan edinmişlerdir. Suriye'de ilk Türkmen yerleşmesi daha ziyade Halep ve Laskiye şehirleriyle bunların kuzeyindeki bölgede olmuştur.

Suriye'ye yönelik Türkmen göçleri Anadolu Selçuklu ordusunun Köse Dağı'da 1243 yılında Moğollara mağlup olmasından sonra da devam etmiş. Anadolu'da nizamları bozulmuş olan bazı Türkmen boyları buraya göçmüşlerdir. Bu zamanda 40 bin çadırlık büyük bir Türkmen topluluğu Halep bölgesine gelerek yerleşmişlerdir. Bunların kışlığı Suriye'nin kuzeyi, yaylakları ise Maraş Uzun Yayla ve Sivas'a kadar uzanıyordu. Suriye'nin kuzey kesimleri tam manasıyla bir Türkmen yurdu haline gelmiş ve bunların Türkmen ilinin tarihi yapısına uygun şekilde Bozok ve Üçok Teşkilatı'nı da muhafaza etmişlerdir.

Halep Türkmenlerinin idari ve hukuki teşkilatları. Türkmenili veya ulus adı altında alınan muhtelif gruplara ayrılmışlardı. Bu illerin bazıları Osmanlı Devleti tarafından istiklallerine son verilen eski siyasi camiaların kalıntıları olup onların adlarıyla anılıyorlardı. Osmanlı topraklarında yaşayan Türkmen illerinin başında Halep Türkmenlerini saymak lazımdır. Çünkü bu il diğer illerin teşekkülünde önemli bir rol oynamıştır. Hatta bu sebeple onun hakkında Türkmen uluslarının anası tabiri kullanılabilir. Zira Oğuzların çoğu bu il arasında bulunuyordu.

Türkmenleri ilin, adını taşıdığı ilin batı veya kuzey tarafında yaşıyordu. Alep'e bağlı kabilelerin bir kısmı, şubeleri eskiden beri Sivas tarafında, yayla dağa çıkarlar ve orada Dulkadirli, Zülkadirli teşekkürleriyle birlikte yeni ili teşkil ederlerdi. Yine onlara mensup bir kısım cemaatler de Bozulus'un Şam Türkmenleri kolunu meydana getirmişlerdir.

olan annesi Atik Valide Sultan'ın, yani Nurbanu Sultan'ın Üsküdar'da yaptırdığı cami vakfının insanları olduklarından, bunlar Üsküdar Türkmeni adıyla da anılmışlardır. Yeni ili oluşturan Halep Türkmenlerine burada yaban eri boyu denilmektedir. Bunlar Halep bölgesinden, yani yabandan veya dışarıdan geldikleri için bu şekilde adlandırılmışlardır.

Ermeni illeri genellikle akraba veya cemaatin adını taşıyanlardan meydana geliyordu. Ve bu cemaatler ve akrabalar bey tarafından idare olunuyordu. Aşiret reisi olarak adlandırılan beyler, cemaat içerisinde cesaretli, mali kudreti, doğruluğu ile tanınan kimseler arasından seçim yolu ile iş başına gelirlerdi. Bu seçim devlet tarafından tasdik edildikten sonra onlara bir beylik buyruğu gönderilirdi. Yönetimde acizlik gösterdikleri veya kendisine bağlı olan aşiretlere zulmettikleri zamanlarda devletin bunları görevden alma yetkisi de vardı.

akrabaların, ailesinin yanı sıra bir torun grubunun mevcudiyeti de görülmektedir. Bunlar konar göçer idareciler ile beraber bir ayrıcalık teşkil ediyorlardı.

Alep Türkmen toplulukları cemaat olarak ifade edilen halka ayrılmıştı ve bu cemaatin başında devlet görevlisi vardı. 16. yüzyılda devlet görevlileri halka Türkmen kadısının veya Türkmen emininin makamı ile atanırdı.

görevlilerinin Türkmen Voyvodası'nın makamı ile tayin edildikleri görülmektedir. Eğer halkı idarede başarılı olamazlarsa ve vergi toplamada ihmalleri görülürse, halkın şikayetleri ve has voyvodalarının bu durumu onaylamaları ile görevlerinden alınarak yerlerine daha uygun birisi seçilirdi. Devlet görevlilerinin cemaatin ileri gelenleri tarafından da atandıkları Dulkaderli yasalarında adı geçse de bu husus kesin bir şekilde anlaşılmış değildir. Fakat devlet görevlileri hakkında halk ahalisinin kefaletleri lazım olduğu gibi kanunen tayin edilmiş olan vergilerini has voyvodalarına vermeyi kabul etmeleri de şarttı. Bundan sonra daha ziyade hükümet tarafından kabul edildiğine dair bir buyruk

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

105 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen

Yerel kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni programımıza hoş geldiniz.

Ali Türkkan Gençler Dünya Rally Şampiyonu oldu. Milli rallici Ali Türkkan 2026 FIA Gençler Dünya Rally Şampiyonası'nda

Türkkan elde ettiği bu başarıyla Türk otomobil spor tarihine önemli bir başarı daha kazandırdı. Milli sporcumuzun şampiyonluğu Türkiye'nin motor sporlarındaki gurur verici başarıları arasında yerini aldı.

Milli sporcumuz Güzin Müjde Karakaşlı Fransa'da düzenlenen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Karakaşlı finalde Hollandalı Karina Yetten'i 30-18 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Mete Gazoz'dan bronz madalya. Milli okçumuz Mete Gazoz, Meksika'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası finallerinde

Berra Gökkır'dan bronz madalya. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır, Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası finallerinde bronz madalya kazandı. Gökkır bronz madalya maçında Meksikalı Ale

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 58 72 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Радио Юрт-ФМ. Nasıl anlatayım pişmanlığımı?

etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme. Sen yad eller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme. Ey ay, felek harap olmuş, ziyan olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle ziyan ediyorsun. Etme. Ey makamı var ile yokun üstünde olan, sen varlık sahasını terk ediyorsun. Etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme. Şekerliğinin içinde zehir olsa dokunmaz bize. Sen zehri şeker, şekeri zehre diyorsun. Etme. Harama bulaşan gözün güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme. İsyan et arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El Kuvvetli ile eski bakan Muhammed Ayiş'in kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

35 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

verildi. Yerel kaynaklara göre Ayınziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi çağrısı yaptı.

ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Eyvallah.
1: Var olun beyim.
0: Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah.
2: Amin.

0: Duman çökmüş Kızıldağ'ın başına, şehit düşmüş toprağına taşına, bakmadılar akan gözün yaşına, avlayıp gittiler Türkmen dağına. 45 dağında düşmanlar dolaşır, dolaşır da Türkmenlere dalaşır, ana bacı şehidini ağlaşır, dağlayıp gittiler Türkmen dağına. Vurdular, sürdüler bizi obadan, güç versin bizlere ulu yaradan, ölsek bile vazgeçmeyiz buradan. Dağıtıp gittiler Türkmen dağını. Alparslan Süleyman Şah torunları, analar aslan doğurmuş bunları, bizim için feda edip canları, yurt edip gittiler Türkmen dağını. Türkmen oğlu, kesme umudu haktan, ecdat mirasıdır bu güzel vatan. Muzaffer olacak, muzaffer olacak ordu komutan. Tarihe yazalım, tarihe yazalım Türkmen dağını.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah. Ağzına sağlık kardeş.
0: Eyvallah benim.

Bugün hakikaten ocak yıkıldı, direkleri temelinden söküldü. Üstü açık kaldı, çadır büküldü. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Ocağın sıcağı seninle gitti. 13 çocuğunu bak öksüz etti. Bugün ilk gecesin yabanda yattı. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bugün viranedir o eski ocak. Bülbülün yerinde baykuş ötecek. Sensiz bunda duman nasıl tutacak? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Hakikat ateşten betermiş narın. Biraz gecikirsek yolda gözlerin. Sen gittin bak işte boş kaldı yerin. Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Babadan yetimdik, sen tekrar ettin. Bize söylemeden aniden gittin. Fırkanı kimlere emanet ettin? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Bizi öksüz koyup gittin mi anam? Gittin mi anam?

1979'un kışıydı. Sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu. Kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler, bekçiler oluyordu. Bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. 16 yaşındaydım. Her şeyi bükecek bileğim vardı. 16 yaşındaydım, aslan gibi ortadaydım. Gündüzleri okulda coğrafya defterimin arkasına senin için şiirler, geceleri duvarlara ülkemi kurtarmak için kahrolsun yazacak kadar adamdım. 16 yaşındaydım. Ne senin haberin oluyordu şiirlerimden, ne de birileri kahroluyordu mahalle duvarına çiziktirdiğim harflerimden. 16 yaşındaydım. Yalan yok. İstanbul'a kar yağıyordu.

Ben yazmaya böyle başladım. Coğrafya defterim bir eskiciye kurban gitti. Duvarlarına yüreğimi bağırdığım o evler birer birer yıkıldı gitti. Şimdi güzel kağıtlara yazıyorum, kocaman laflar ediyorum ama hiçbirini sevmiyorum. Oysa 16 yaşındaydım, aydınlık bir yüzüm vardı. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu. İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk, ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok, polisler de üşüyordu. Marşlar biliyordum, kitaplar okuyordum. Koşarak ve ıslanmadan geçiyordum sulardan, koşarak ve ıslanmadan yaşıyordum.

İstanbul'u seviyordum. Seni seviyordum. Dualar öğreniyordum. Meydanlarda toplanıp bağırıyordum. Herkes gibiydim işte. Herkes kadar cesur. Herkes kadar korkak. Herkes kadar delikanlı. Herkes kadar buralı. Ve herkes kadar

herkes gibiydik hepimiz. Hepimiz birer bahaneyle aşık oluyor, çiçeklerin isimlerini ezberliyor, kalın kitaplardan çok şey öğreniyor, bir yağmurun altında ıslanıyordu. 79'un kışıydı, sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu. Ağzımızdan dumanlar çıkıyordu konuşurken, cebimizden bozuk paralar. Yüreğimizden çok yakına ait kocaman umutlar, kocaman ütopyalar. Bir gün mutlaka yani diyorduk, yakında diyorduk, haklıyız diyorduk, güçlüyüz diyorduk. Halic'in arkasında toplanıyorduk. Gece adamı içine çekiyordu, biz geceyi içimize çekiyorduk. En güzel ben yazıyordum duvarlara yazıları, herkes beni seviyordu. En güzel şiirleri de ben yazıyordum oysa coğrafya defterimin arkasına, bunu kimse bilmiyordu. Sizin evin duvarına kahrolsun diye yazıyordum ve hızla kaçıyordum. Arkamızdan polisler geliyordu. Sizin evin duvarına bir kez olsun seni seviyorum diye yazamadım. O zaman duvarlara öyle şeyler yazılmıyordu. Dedim ya, 79'un kışıydı. Sertti, soğuktu, İstanbul'a kar yağıyordu, kömür yanıyordu sobalarda. Geceleri polisler bekçiler oluyordu, bir de biz oluyorduk. Ölümüne üşüyorduk ha. Yalan yok. Polisler de üşüyordu. İstanbul'a

Sana olan sevdam, gülüşün, gidişi sakladığı gibi saklıyorum seni. Ve ben kaybolmuş bir zamanın kaybolmuş yolcusu gibiymişim. Adım adım hasret, alev alev yanarım bu sevda yangınında. Unutmaya, güneşin doğuşu gülüşün, batışı ölümümdür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesih sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri temsilci Berik'le İstanbul'da görüştü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Thomas Berik'le İstanbul'da bir araya geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik ile istikrarın desteklenmesine yönelik işbirliği ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şarap, bağımsızlık döneminin önemli isimlerinin ailelerini kabul etti. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ve eşi Latife El-Durubi, Şam'da eski Cumhurbaşkanı Şükrü El-Kuvvetli ile eski Bakan Muhammed Ayış'ın kızlarını kabul etti. Muhacirin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede Suriye'nin bağımsızlık süreci, devlet kurumlarının inşası ve iki ismin ülkenin siyasi tarihine katkıları ele alındı.

5 polis mezun oldu. Suriye İçişleri Bakanlığı Tartus ilinde 4 aylık yoğun eğitim programını tamamlayan 705 polis için mezuniyet töreni düzenledi. Şehit Munzir Bereket El Hüseyin dönemi adı verilen 60. dönem mezuniyet törenine Tartus Valisi Ahmet Şami ile güvenlik yetkilileri ve mezunların yakınları katıldı. Bakanlığın yeni personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla eğitim programlarını ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Suriye ve Lübnan, Ürdün'e uzanan ortak turizm rotalarını görüştü. Suriye ve Lübnan, turizmi canlandırmak ve ziyaretçi hareketliliğini artırmak amacıyla iki ülkeyi Ürdün'e bağlayan ortak turizm rotalarının geliştirilmesini ele aldı. Suriye Turizm Bakanı Mazen El Salhani ile Lübnanlı mevkidaşı Laura El Hazen'ın Şam'daki görüşmesinde turizm yatırımları, otelcilik ve özel sektör işbirliği de değerlendirildi.

kaynaklara göre Ayinziyan köyünde 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı. Saldırılarda can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi. Şam yönetimi ise İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin 1974 ayrılma anlaşmasını ihlal ettiğini belirterek İsrail güçlerinin Suriye toprak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne bağlılığını yineledi. Konsey ayrıca Suriye'nin güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücü'ne desteğini sürdürdüğünü bildirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına tam uyulması çağrısında bulunurken, Birleşmiş Milletler personelinin güvenliğinin ve hareket özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı.

Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 3 Kasım'da yapılacak kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Tahran yönetimiyle verimli görüşmeler yürüttüklerini belirtti. İran'ın ekonomik ve askeri açıdan zor durumda olduğunu savunan Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarına da dikkat çekti.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

önce bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü. Türk Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Suriye ilişkileri, bölgesel istikrar ve ortak işbirliği konuları ele alındı. SDG'nin fesi sonrası entegrasyon süreci ve DAEŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede eş güdümde değerlendirildi. Ayrıca İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırıları, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılmasının etkileri ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesi konuları görüşüldü.

Bakan Fidan Suriyeli mevkidaşı ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre gerçekleşen görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.